0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk, sevinç utansa. Gelmeyen mutluluk, sevinç utansa. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık, kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz, belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utansa. Bekletip gelmeyen sevinç utansa.
1: Yozgat'ın sesi.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil.

0: beni, benim bedenim yorgun, yorgun.
1: Hayat çok yordu. Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiyim işte. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, Çin Çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu, Haçlı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi dimdik ayakta.
0: Sevdiklerim üzdü beni.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: Merhaba arkadaşlar. Amiya Maro ve Aziz Deniz'in katkılarıyla olan Aşkına Memnun adlı klibimizin kamera arkası görüntülerini izledik. Bugün yalnız değilim. Alfinans Deutsche Vermögens Beratung direktörü Aziz Deniz de yanımda. Evet.
1: Evet, ben de hepinizi selamlıyorum. Amiya Maro ile yine güzel bir başarıya imza attık. Pandemi sürecinde yenilikler elde ettik. Bu sürpriz çalışmalarımızı en yakın zamanda sizlere sunacağız. Sizlere şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.
0: Büyüklerimizin ellerinden,
1: küçüklerimizin gözlerinden öperiz.
0: Ben zaten bayramın ilk günü klibimle birlikte sizlerle olacağım. Bu yeni klip müjdesinden sonra 1-2 yudum Amiya Maro'ya ne dersin?

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 1 Haziran 2026 Pazartesi sabahındayız değerli dinleyenler. Kurban Bayramı'nı geride bıraktık ve bugün Haziran ayının ilk gününde radyonuzda sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Sıcak gelişmeler var, bu sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bayram tatili boyunca Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Değerli dinleyenler, yaşanan trafik kazaları gerçekten yürekleri dağladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından değerli dinleyenler, Kurban Bayramı'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Trafik kazalarında 24 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Giresun'da bir tırın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi ise Trabzon'da yan yana toprağa verildi. Bu sarsıcı trafik kazalarının ardından Aydın Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yürekler dağlandı. İzmir-Antalya seferini yapan otobüs, yolcu otobüsü şoförünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. Burdur-Bucak'ta da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı sonrasında toplam 21 canımızı yitirdik. Trafik kazalarında değerli dinleyenler, yine Osmaniye Tünel'de de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında da 2 kişinin yaralandığını belirtebiliriz. Üzücü ve bir o kadar da düşündürücü. Bu kazaların önlenmesi için gereken adımlar ivedilikle atılmalı diyoruz. Az sonra programımıza diğer sıcak başlıklarla devam edeceğimizi hatırlatalım. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.

Evet, programımıza başladık. Sıcak gelişmelerle başladık. Kurban Bayramı'nda yaşanan üzücü trafik kazalarını sizlere aktardık. Programımızın ilerleyen dakikalarında da yine detaylar gelirse önümüze yine sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. Hürriyet.com.tr'de biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Denizli'deki kazada yolcular konuştu. 20 dakika öncesinde facia geliyorum demiş haber başlığı var Denizli'nin Sarayköy ilçesinde. Yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazada yaralıların ilk ifadelerinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yaralıların jandarmadaki ifadelerinde kazadan yaklaşık 20 dakika önce şoförün araçta meydana gelen bir arıza nedeniyle otobüsü yol kenarına çekip kontrol yaptığını, daha sonra da yola devam ettiğini söyledikleri öğrenilmiş. Tabii kazanın kesin sebebinin araştırılması sonucu son raporlar bakalım bize neyi gösterecek. Gerçekten üzücü bir trafik kazasıydı değerli dinleyenler hafta sonu yaşanan. İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Yardımcısı Mehdi Tabatabai, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Hafta sonu İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifa ettiği yönündeki iddialar dünya gündemine oturmuştu değerli dinleyenler.

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre, mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok ifadelerini kullanmış. Değerli dinleyenler, yine detayları sizlere aktaracağız programımız süresince.
1: Burada bugünkü toplantımızda biraz genişletilmiş bir MYK yapmış olduk. Yani önceki dönem MYK'da yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev alan 6 arkadaşımızı da dahil ederek gündemi geniş bir şekilde değerlendirdik. Ve ortada şu sonuç var. Bu bahsettiğimiz çalışmalar, partimizin son yerel seçimdeki birinci oluşu, cesaretle mücadele etmesi, sarayın bir cici muhalefeti haline gelmeyi reddetmesi karşısında AKP'nin yargı kolları, partimiz içerisindeki maalesef butlan kollarıyla birlikte ortak hareket ederek böyle bir kumpası kurdular. Mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegeleri

Hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse. Değerli arkadaşlar bakın, bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok. Niye derseniz, dedim ya yani böyle siyasi mühendislikler yapılıyor ama saray merkezli yapılan bu siyasi mühendislik hareketlerinin böyle her zaman doğru çıkacağını falan düşünmeyin. Çoğunlukla da duvara tosluyorlar. Öyle doğru hesaplar yapılsa 2019'da sandığa giren 4 oyun 3'ü geçerli biri geçersiz sayılıp yerel seçim iptal edilmezdi. Sonuçta 800 bin fark yenmezdi. Şimdi bakın burada da eski yönetimin göreve gelmesine karar verildi ama eski yönetimde de önemli bir sayıyla, arada bir farkla bu yapılan olmaz kardeşim, bir an evvel seçime gidilmeli diyen bir sayı olduğu için parti meclisi toplantısı iptal edildi. İptal edilme sebebi odur.

0: Optimal Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet, devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya, gündeme dair önemli açıklamaları da sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in meclisteki CHP'li milletvekili ve siyasetçilerle yaptığı toplantı sonrası İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin açıklamalarını sizlere aktarmıştık. İstanbul'da devam ediyoruz haber turumuza. Fatih'te Edirne Kapı surları üzerinde bir kız ve bir erkeğin şüpheli tavırlar sergilediğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine devreye giren polis ekipleri tarihi surlarda yeni bir cinayeti önledi. Aile olayla ilgili şikayetçi olmadı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay 23 Mayıs 2026 tarihinde yaşanmış. Değerli dinleyenler, acılı babanın metanetli duruşu bakan yardımcısına böyle seslendi deniliyor. Ankara'da yol güvenliğini sağladığı sırada bir otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma subay üst çavuş Yusuf Ergün, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki trafik kazaları yurdun dört bir yanında hem bayram süresince hem de bayram sonrasında can aldı. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş yoluna geçen sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Bolu ve Düzce kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Halen bu yoğunluk devam ediyor çünkü pazartesi ve salı günü, yani bugün ve yarına da dönüş devam ediyor. Bu yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. İsrail basını İsrail ordusunun hava kuvvetlerine aşırı bağımlı hale geldiğini ve geleceğin savaşlarına yeterince hazırlıklı olmadığını yazdı denilmiş bir başka haberimizde. Van merkezi 11 kentte yapılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda da 98 şüphelinin tutuklandığını, şüphelilerin toplam 664 suç kaydının olduğunu tespit etmiş Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değerli dinleyenler.

FM devam ediyoruz. Sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski dönemlerinde görev yapmış 223 milletvekili mutlak butlan kararına karşı ortak bir bildiri yayınladı. İktidar güdümlü yargının siyasete müdahale ettiğini vurguladı siyasetçiler. Yaşanan hukuki boşluğun giderilmesi için en geç 45 gün içinde derhal olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundular denilmiş Cumhuriyet Komiteleri'nden bir haberdi. Yine Zeynel Emre MYK gündemiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulundu. Emre olağanüstü kurultay için düğmeye basıldığını belirtti. İmzaları topluyoruz dedi. Bugün itibariyle imza toplayacaklarını belirtti. İmza toplamaya başlayacaklarını belirtti. Yetkili yasal delegelerden mahkemenin kararının doğrultusunda yetkili olan delegelerin imzasını toplayacağız ifadelerini kullanmış. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği FETÖ ve ajanlık tartışmalarına ilişkin bir yanıt verdi. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapıla gelmiş bildiğimiz bayatlamış eskimiş iftiralardır. Bunlar üzerinden tartışmayı başka noktaya çekmek olanaklı değildir ifadelerini kullanmış. Yine Cumhuriyet Komiteleri'ndeki bir diğer haberimizdi. Açlık sınırı 38 bin liraya dayandı. Asgari ücretin 10 bin lira üzerine çıktı deniliyor. Kamu İş Konfederasyonu ARGE birimi Kamu Ar'ın açıkladığı Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaktaki zorluklarının derinleştiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre açlık sınırı bir ayda 1342 lira artarken yoksulluk sınırı ise 5025 liralık yükseliş gösterdi. Bakalım TÜİK bu konuyla ilgili nasıl bir rapor hazırlayacak, nasıl bir rapor sunacak, kamuoyuna merakla bekliyoruz.

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarıyoruz değerli dinleyenler. Mutlak mutlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte göreve iadesine karar verilen parti meclisinde bulunan eski CHP milletvekili Mehmet Tüm, parti içindeki ayrışmaların tarafı olmak istemediğini ve herhangi bir görevlendirmede yer almayacağını duyurmuş. Sıcak bir gelişmeydi. Bu sıcak gelişmeyi de sizlere aktardık. Mehmet Tüm herhangi bir şekilde parti yönetiminde yer almayacağını belirtmiş değerli dinleyenler. Kurban Bayramı tatilinin son gününde geri dönüş yolculuğu sürdü. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi. Halen şu saatlerde de o bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor. Erzincanspor'un ismi değişti, logosu değişmedi. TFF 2. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'un olağanüstü genel kurul toplantısının ardından kulübün ismi Erzincanspor Kulübü olarak değiştirildi deniliyor. Erzincanspor'un yeni ismi Erzincanspor Kulübü olarak değiştirildi denilmiş değerli dinleyenler. Özgür Özel Anıtkabir üzerinde adının yanında CHP Genel Başkanı yazan çelenk bırakmak isteyince gerginlik yaşandı deniliyor. Kabine toplanıyor, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle kabine bugün toplanacak. Kabinenin bugün toplanması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski dönemlerinde görev yapmış 223 milletvekili mutlak butlan kararına karşı ortak bir bildiri yayınladı. İktidar güdümlü yargının siyasete müdahale ettiğini vurguladı siyasetçiler. Yaşanan hukuki boşluğun giderilmesi için en geç 45 gün içinde derhal olağanüstü kurultay yapılması çağrısında bulundular denilmiş Cumhuriyet.com.tr'den bir haberdi.

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarıyoruz değerli dinleyenler. Özgür Özel Anıtkabir üzerinde adının yanında CHP Genel Başkanı yazan çelenk bırakmak isteyince gerginlik yaşandı deniliyor. Özgür Özel Kurban Bayramı'nın 4. gününde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel etkinliğe katılanlarla Anıtkabir'e yürüdü. Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk Mozolesi'nin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi. Özel, Atatürk Mozolesi'ne bıraktığı çelenkte yazan Cumhuriyet Halk Partisi yazısı üstüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti. Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli bir asker çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve katlayarak korumalarına verdi deniliyor. Değerli dinleyenler, o görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. Kabine toplanıyor, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında. 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle kabine bugün toplanacak. Kabinenin bugün toplanması bekleniyor. İç ve dış politikadaki son gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor. Haziran'ın ilk haftası açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son durumun değerlendirilmesi bekleniyor. Yine teröristli Türkiye süreci, kabinedeki sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi hakim. Yine kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor denilmiş değerli dinleyenler.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 el

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Bayram tatili boyunca Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtelim değerli dinleyenler. Yaşanan trafik kazaları gerçekten yürekleri dağladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından değerli dinleyenler, Kurban Bayramı'nda 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Trafik kazalarında 24 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. Giresun'da bir tırın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi ise Trabzon'da yan yana toprağa verildi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsü şoförünün kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi ise yaralandı. Burdur Bucak'ta da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralandı. Kurban Bayramı ve Kurban Bayramı sonrasında toplam 21 canımızı yitirdik. Trafik kazalarında değerli dinleyenler, üzücü ve bir o kadar da düşündürücü bu kazaların önlenmesi için gereken adımlar ivedilikle atılmalı diyoruz değerli dinleyenler. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçi ile toplantı yaptı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Emre, mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin hepsinin imzasını toplayacağız. Kim yetkiliyse bu süreci zamana yayarak ilerletmenin hiçbir mantığı yok ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Radyonuzda değerli dinleyenler, Edirne'de sağanak yağış hayatı felç etti. Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış dün hayatı olumsuz etkiledi. Amerikan basını yazdı, Başkan Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecinde Tahran yönetiminin son önerisi üzerinde bazı değişiklikler yaparak metni İran tarafına geri gönderdiği öne sürüldü. Trump'ın İran'ın nükleer enerji faaliyetleri ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin çok daha sert bir dil kullandığı ifade edilmiş değiştirilen metinde değerli dinleyenler. İran'dan Amerika'ya sert mesaj, bizimle savaştığında bataklığa saplandı denilmiş Amerika Başkanı Donald Trump için böyle bir cümle sarf edilmiş. Muğla Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem deniliyor. İstanbul Bebek sahili açıklarında bir teknede yangından bahsedilen bir haber var. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren yeni Ebola salgınında daha önce benzeri görülmemiş bir hızla yayıldığı duyuruldu. Sınır tanımayan doktorlar örgütü tarafından virüsün mevcut aşısının ve tedavisinin bulunmayan nadir bir tür olduğu da açıklanmış. Küresel kamuoyu bu konuyla ilgili uyarılmış. Haluk Levent, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde geleneksel hale gelen Hıdrellez şenliklerinde sahne aldı. Levent konser sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı deniliyor. Değerli dinleyenler, geçtiğimiz günlerde de Haluk Levent rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi sonrası taburcu edilmişti. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da madencilik için patlayıcı madde depolanan bir binada meydana gelen patlamada 6'sı çocuk, 46 kişi hayatını kaybetti. Bir diğer haberimizin detayıydı değerli dinleyenler.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 7337 0544 524 7337.
1: Evet, bugünlük son bölümümüze geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Bakalım yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiği aktarılmış. Doğu kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği de aktarılmış değerli dinleyenler. Bu konuyla ilgili özellikle yurttaki hava durumu ve sıcaklıkla ilgili Türkiye genelinde yılın ilk aylarında etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaz döneminde de devam etmesinin öngörüldüğü bir haber var. Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mayıs 2026 sonu ve Haziran başı için yayınladığı aylık tahmin haritalarına göre Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtmiş, hazırlıklı olun denilmiş, ilk aylardaki anormallik devam edecek, uzman isimden yaz uyarısı deniliyor. Türkiye genelinde 2026'nın ilk aylarında sıcaklıkların çoğunlukla mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade etmiş Yüksel, Türkiye ve İzmir'de ısınma eğilimi sürüyor, yaz aylarında da bu ısınma eğiliminin devam edeceği ve sıcak hava dalgalarının yaşanacağı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yazda da ekstrem sıcaklıkların yaşanmasının mümkün olacağını belirtmiş. Yine Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığının devam edeceği, Haziran, Temmuz ve Ağustos için yapılan projeksiyonlar için küresel ısınma eğiliminin devam ettiği, 2026'nın sanayi öncesi döneminin 1.4 derece üzerinde bir sıcaklıkla tarihin en sıcak yıllarından biri olabileceği anımsatılmış değerli dinleyenler. Programımızı kapatıyoruz. Yarın 2 Haziran Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programından şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni.

0: Marketleri şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Kırım Kongo kanamalı ateşi nedeniyle ölüm vakaları artıyor. Sivas'ta 3 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar kene popülasyonundaki artışın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor ve hızlı müdahale çağrısı yapıyor. İşkur 73 ilde KPSS şartı olmadan güvenlik ve temizlik görevlisi olarak toplam 4334 personel alacak. Başvurular e-şube üzerinden yapılacak. Yozgat'ta 9 kişilik temizlik ve beden işçisi kontenjanı bulunuyor. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 42 ili bağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin bölgesel ulaşımı güçlendireceğini, trafik yükünü azaltacağını ve Samsun-İran sınırına uzanacak ağın ilk halkası olacağını açıkladı. ABD müzakereler sürerken İran ve Kuveyt'e füze rampalarıyla İHA merkezlerine saldırdı. İran ise Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Kuveyt ordusu hava savunmasıyla saldırılara karşılık verdi, tansiyon yükseldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 93 kuruştan, gram altınsa 6816 lira 57 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda çıkış yapan oyuncu seçildi. 14 maçta 2 gol attı. Barcelona üst üste 2 şampiyonluk sonrası Anthony Gordon'la anlaştı. 70 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Sorgun'da bugün parçalı bulutlu ve öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış var. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya'da bugün parçalı bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 15 derece. Akdağ Madeni'nde bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 15 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese saygılar, selamlar. Bugün 1 Haziran 2026 günlerden pazartesi 09.03 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz
0: Akar. Evet, bendeniz Nalan'la birliktesiniz.
2: Şoför Nalan.
0: Saatlerimiz 12'yi gösterince değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Geçmiş bayramımız mübarek olsun. Bir çıktık bayramdan hadi. 20 gün sonra okullar tatil, yine okullar devam ediyor. 20 gün sonra da yaz tatili başlar Allah'ın izniyle, yine değerli hemşehrilerimizi bekleriz. Çocukların okulu dolayısıyla anneler mecbur geri döndüler. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla

düştüm denk. Hüseyin Sorgun'dan aramızda iyi sabahlar. Nale Hanım Sorgun Belediyesi'nden Hüseyin. Özlem Özil'den Yürü ve Haydar parçasını çalar mısınız? Çalarız. Bu parça başta sizlere ve Sorgun Belediyesi çalışanlarına gelsin demiş. Eyvallah. Tüm ekiplere kolaylıklar. Başladı işte. Hadi bakalım. Muammer Tatlı günaydın Nale Hanım. Namıdan cimballı. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Sorgun Belediyesi'nden kolaylıklar. Sorgun Belediyesi'ne de. Cimdallı kimden ya? Namıdan diyorsun. Namı ne ya? Bir kontrol edelim. Şeyi, mesajı bir kontrol et bakayım. Bir bana anlayacağım şekilde gönderin. Çıkmıyor çünkü böyle. 0530-034-66-66 iletişim hattımız arkadaşlar. Nihat Çelik telefonumuz kontrol etmemizi istiyor. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Belçika'dan selamlar. İbrahim Erkal'dan burnumda tutuyorsun çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Alalım.

Ferdi Cim, hoş geldiniz. Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bidaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şıkalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Ferdi Cim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz.

be Haydar yapalım. Peşine ne çalacağız onu ayarlayalım. Muammer Tatlı. Namık'tan mı diyorsun? Namık. Ankaralı. Namık. Cimdallı, Ankaralı Namık Özlem Özdil'in peşine yapalım o zaman. Böyle güzel oldu. Tamam. Memişlı Su Mahallesi Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan iyi günler, hayırlı sabahlar. Nane Hanım Sarıkaya Belediyesi temizlik işleri ve bütün Oğuz FM dinleyicilerine gelsin. Erdem Karakülah'tan Şeytan Tüyü var. Çalabilir misiniz demiş. Hemen alırım listeye. Sarıkaya Belediyesi ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum. Hayırlı görevler.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Bütün Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim üstümüzüyle bir yandan isteklerimiz, mesajlarımız da ulaşmaya devam ediyor. Günaydın. Hayırlı sabahlar. İbrahim Erkal, burnumda tutuyorsun. Peşine Erdem Karakülah. Şeytan tüyü mekanlarımıza konuk olacak. Yine güzel bir istek parçası. Selam canım, ben Neslihan. Neslihan'cım hoş geldin. Eşim Ayhan'a, kıymetlime yeşil ördek gibi daldım göllere çalar mısın? İyi yayınlar dilerim.

0: uzaktan davulun sesi. Günaydın, günaydın, günaydın. Ben Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyoruz. Perdecim'de bayram öncesi çok güzel bir kampanya vardı. Uzatmaları yaptılarsa bakın bakalım Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızda görebilirsiniz. Perdecim Oni arkadaşlar. Bakın bakalım sürüyor mu? Çok iyi bir kampanyaydı. 158 parça. Tava, tencere, sahan ne varsa at evden. Her şeyi yenileyebilirsin yani. İster kredi kartına taksitle, ister elden taksitle, ister peşin.
1: Yine düğün şenlendi.
0: Oynuyor gelimiz. Sazım bile oynuyor da sen de oyna kara kız.
2: Şoför hala.
0: Sen de oyna kara kız. Şu anda Oğuz Efe

19.42 Türkiye'nin saatleri, bir yandan mesaj durumuz. İsteklerimiz de ulaşsın, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Kazancı Bedih'ten dinleyelim. Yeşil ördek gibi dalıyoruz göllere. Buyurunuz.

0: Getir el basayım kelamullahı, ne sen beni unut ne de ben seni. Vay vay. 09.47 saatler, çok kısa bir reklam aramız olacak ama öncesinde bir bozlak dinleyelim. Ramazan Talay söylesin, buyurun.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Atan.
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla şoför Nalan.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Midaş, evet, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Merdicim Alışveriş Merkezi'nde. Yılan aktı kamışa, su ne iyilesin.
1: Şoför adına radyolarda.
0: Kesemiyorum bu portföyü, çok güzel. Hulusi Çandır'dan aramızda, günaydın, hayırlı sabahlar Nalan abla. Çandır'dan Hulusi ben, senden ricam. Mesut Çelebi'den Bombalanmış Şehir Gibiyim. Çalarsan sevinirim, şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin, eyvallah. Gelsin Mesut Çelebi, gelsin. Ayhan Çokra'dan, kasabası Çayıralan'dan buradan.
2: Esra Hanım günaydın. Hayırlı sabahlar, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Çokra'dan Ayhan. Eşim Neslihan için Bir Delinin Delisiyim. Rica etsen çalar mısın? Teşekkür ederim.
0: Bir Delinin Delisiyim, bunu da aldım listeye. Evet,
3: günaydın Nalan Hanımcığım.
0: Günaydın efendim.
3: Hayırlı yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim.
3: Bana Baba Ocağını çalar mısın?
0: Tamam.
3: Hayırsız kardeşim Ramazan Caner.
0: Eyvallah.
3: Bütün ailesine.
0: Fatih.
3: Yukarı Sarıkaya'dan. Onlara çalarsan çok memnun olurum.
0: Fatih Bulut'tan yapalım onu o zaman, Baba Ocağı birazdan.

0: Yozgat'ın sesi
1: Oğuz Efendi. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdecim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
3: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğin üstümüzüyle bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Ne var sırada? Fatih Bulut yorumuyla dinleyeceğiz. Baba Ocağı mekanlarımıza konuk olacak. Hulusi abi hoş geldin. Hulusi Akar Almanya'dan aramızda. Günaydın.
4: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Anam.
3: Aleyküm selam, hoş güzel geldiniz.
4: Güzel istek bu.
3: Tamam.
4: İstihamı önce söyleyeyim. Tamam. Sinan Özen'den ölüm dediğin nedir?
3: Evet.
4: Kösarlı köyünden Hallik Aylar'a geçsin. 3 sene önce inşaattan düştüm, vefat etti. 2 gün önce beraberdik.
3: Allah rahmet eylesin.
4: 2 gün sonra acı haberini duyduk. Mekanı cennet olsun. Allah kederli, üzüntülü ailesine bol bol sabırlar versin. Gerçekten çok acı bir ölüm oldu arkadaşımızın.
3: Evet, seneyi de
4: hem arkadaşım hem de hanımın köylüsüydü yani. Bayağı samimiydik ama takdir ilahi, mekanı cennet olsun de diyelim.
3: Allah rahmet
4: Allah böyle
3: eylesin.
4: Ölümleri kimseye yaşatmasın. Sağlıklı, huzurlu, neşeli kalalım yani. Bütün İslam aleminde tekrar Kurban Bayramı canı gönülden kutlarım. Sizinkini de kutluyorum çünkü siz yiyordunuz.
3: Sizin de bayramınız i̇şte mübarek olsun.
4: İstemedik. Sağlık olsun. Bugünden sonra gelmişsiniz. Sağ olun. Evet. Allah razı olsun.
3: Allah İyi sizden razı olsun. Anladım. İyi ki siz de varsınız.
4: Saygılar, sevgiler bizden.
3: Eyvallah.
4: İstekler sizden.
3: Eyvallah. Arife günü buradaydık. Böyle bayramlaşıp gittik ama görüşemediklerimiz de olmuş. Hulusi abi de onlardan biri demek ki. İyice bayramlara inşallah. Günaydın Nalan Hanım. Çayıralan'dan arıyorum ben. Nuray Palabıyık. Ferdi Tayfur'dan bir parça olsun. Sevdiklerime gelsin. Öptüm seni demiş. Ne yapalım? Ferdi Baba'dan dur. Epeydir dinlemiyoruz. Yaralıyım, dertliyim, gazelli seçtim sizin için. Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Satı Teyze'nin seçimi Baba Ucağı yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz
7: efendim. Oğuz efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

0: Ölüm dediğin nedir? Evet, Sinan Özen yorumu mekanlarımıza konuk oldu. 10.26 Türkiye'nin saatleri ilk bölümü de dinleyeceğimiz güzel bir istek parçasıyla birlikte nihayetlendirmiş olacağız. Perdeciğim Alışveriş Merkezi, İstiklal Cadde, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Perdeciğim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir, kampanyalarımız ve ürünlerimiz hakkında ayrıntılı geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Perdeciğim Oni'ye Instagram, Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımız. Hüseyin Koska aramızda, Cevher Fikrimin İnce Gülü, Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nalan Hanım. Biz teşekkür ederiz efendim, hoş geldiniz. Birkan Çayıralan'dan aramızda, hayırlı sabahlar dilerim. Hayırlı sabahlar olsun efendim. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Ekrem Çelebi'den Mihriban istiyorum. Yusuf kardeşime gelsin, bir de bana gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Onu da alalım listeye. Şimdi Ferdi Tayfur sözümüz vardı, vardı. Ragıp Duran Çelik aramızda çekerekten, Elif Buse Doğan'dan Günün Birinde parçasını rica etmiş. O da hemen alalım onu da listeye. Sesli mesajını Ekrem Çelebi'den sonra yayınlayacağım. Fatma Hanım Çandır'dan, Hakkı Hamurcu Fransa'dan aramızda. Sesli arama yapmışsınız ama şey yapıyoruz. Aslında canlı yayın değil yaptığımız, biraz evvel Hulusi abiyle duyduysanız sesli mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben araya lafa karışıyorum, canlı yayın gibi görünüyor. Ama sesli mesaj yolluyor dinleyicilerimiz. Aynı numaradan mikrofon işaretine basılı tutarak anonsumuzu yapıyoruz. Ya da işte isteğimizi gerçekleştirip gönderiyoruz. WhatsApp'ın kendinde olan bir özelliktir. Hayırlı sabahlar, ben Hakkı Hamurcu, Erkan Uslu'dan. Açma zülflerim yele karşı çalarsanız memnun olurum. Ben Hakkı Hamurcu, Erhan Uslu'dan açma zülflerin yele karşı türküsünü çalarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim, iyi günler diliyorum demiş. Hoş geldiniz. Fransa'ya da bizden selamlar olsun memleketten. Sesli mesajlar var bu arada. Biraz bekleteceğim. Çünkü yakın yakın olsun. Mesajı dinletiyorum. Şarkı hemen gelmiyor. Roterli oluyor. Biraz sıkıntı oluyor benim için de. İlk bölümü bitiriyoruz. İkinci bölümde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Ferdi Tayfur radyolarımızda.
1: Sigortacı Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

0: öyle başımı döndürdün ki bu alemin neresindeyim, bu dünyanın neresindeyim.
1: Selam, ben Atilla Bozkurt. Atilla Bozkurt, sıradaki parça Çokum Eşme Köyü'ne muhtarına Uğur Bozkurt'a gelsin. Saygılar demiş, saygılar bizden. Mecnun Varlık, Sorgunlu, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor. Yoldayız yine, yolumuz açık olsun.
2: Kolçak Metal, metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
4: Oğuz efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz efem.
6: Şoför Nalan Şoför.

Evet, Fikrimin İnce Gülü yine güzel bir istek parçasıydı. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yanda mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530 034 66 66 iletişim hattımız arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyoruz. 0543 772 1026 iletişim hattı.

0: Evet, aşk kağıda yazılmıyor mihriban sildiğim. Salim Kizir burada, hoş geldiniz. Ragıp Turan Çekerek'ten aramızda.
1: Lavanta Diyarı, Yozgat'ın Çekerek ilçesinden, yağmurlu bir sabahtan.
0: Hayırlı sabahlar.
1: Tüm Oğuz efendim dinleyenlerine selamlar, saygılar.
0: Aleyküm
1: ben
0: selam.
1: Ben Ragıp Turan Çelik.
0: Hoş geldiniz.
1: Bugünkü şarkımız tüm Oğuz efendim dinleyenlerine, Oğuz efendim çalışanlarına, Nalan Hanım sizlere ve Çekerekli hemşerilerinize gelsin. Ayrıca geçmiş bayramınız da mübarek olsun. İyi günler.
0: İyi günler olsun efendim. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Çekereğe selam olsun. Bereket yağıyor demek ki, şükür.
2: Nalan Hanım, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Yayınlarınız olsun. Ben Çekerek Devlet Hastanesi Arşiv Hizmetlerinden dinleyiciniz Salim Kizir. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Rabbim kesmiş olduğunuz kurbanınızı hayırlı mübarek eylesin, kabul eylesin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizin de cümlemizinkini kabul eylesin
0: Allah
2: inşallah.
0: Allah kabul etsin.
2: Diliyorum. Aynen. Nalan Hanım, yeni bir mevsimin başı, yeni bir ayın başı, yeni bir haftanın başı. 9
0: evet.
2: günlük tatilin ardından yeni mesai, herkes mesaisinin, yeni işinin başında. Herkese Allah kolaylık versin
0: amin,
2: diliyorum.
0: Amin kardeşim.
2: Nalan Hanım, bugün 1 Haziran. Hastanemiz çocuk sağlığı uzmanı, çocuk doktorumuz Ozan Şahin hocamızın doğum günü. Hocamın buradan doğum gününü kutluyorum. Rabbim yeni yaşında sağlıklı, uzun ömürlü, sıhhatli, güler yüzlü nice yaşlar eylesin. Çocuklarımıza şifa Allah'tan, sebep Ozan hocamızdan diliyorum. Canan Bayram'dan Afyonum Afyonum parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parçayı lokumuyla ünlü, gözü gönlü tok, zengin, gönül zengin olan çocuk doktorumuz Ozan hocama armağan ediyorum. Doğum gününü kutluyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Fatma Hanım Çandır'dan aramızda. Çandırlı Fatma Hanım Kayseri'den aramızda.
3: Günaydın Nerdenciğim. Hayırlı yayınlar canım.
0: Günaydın efendim.
3: Ben bugün senden eşim için mihriban istiyorum. Musa Eroğlu'ndan sizlere, bütün o zehrin dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
0: Eyvallah. Size de armağan etmiş olalım. Mihriban'ı Ekrem Çelebi yorumuyla dinletmiş olduk. Enişte Bey'e de selamlar.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
5: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Osmanlı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Sanım etme bu nazı. Gel bize bazı bazı. Reklam dönüşü böyle hareketli halaylar ve oyun havaları fena olmuyor. Uğur Eybeli Isparta'dan aramızda. Hoş geldiniz.

0: çekmeyiz bunu.
1: Bize harputlu derler. Biz çekmeyiz bunu. Hayır, belki Isparta Senirkent'ten günaydın Nalan Hanım. Yol ver bana çubuk beni geçeyim türküsünü. Özledik. Dinleyebilir miyiz? Uğur Heybeli, rahmetli anacığım Saime Sultan'ın evini açtım. 4 gündür buradayım demiş. Vay vay. Anılar, hatıralar diyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Rabbim yerinde dinlendirsin derler. Erva Hollanda'dan aramızda.
2: İyi günler Nalan Hanım. Ben Mithat.
1: Mithat, Hollanda Rotterdam'dan. Hoş geldiniz.
2: Size bir istek ricamda bulunacağım.
1: Buyurunuz.
2: Tuvanal Taş'tan, Pınarbaşı'ndan bulanır. Bu parça Yozgat Çayırlan'da lastik servisinde çalışmak falan yeğenim Bünyamin Kılıca, Kozan Köyü'ndeki aileme ve tüm Oğuz MFM dinleyicilerine gelsin. Hollanda'dan selamlar olsun. Teşekkürler.
1: Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Biz teşekkür ederiz aldığım listeye parçanızı da. Songül Hanım Çayıralan'dan aramızda. Sergimiz 4 Haziran Perşembe günü Halk Eğitim Merkezi binasında olacaktır. Herkesi bekleriz. Vay, mezunlar çıkarıyoruz demek ki. Neler yapıp mezun olmuş bizim kursiyerler göreceğiz. 4 Mayıs'ta bekleriz efendim. Günaydın Nalan Hanım. Kursiyerlerime ve de bütün dinleyenlere sergimize bekliyoruz. Edalı Modalı Yar parçasını rica ediyoruz. Dey dey dey demiş Songül Hanım. Yine mezunlar çıkaracağız. Öyle görünüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Aynı zamanda arsa, tarla, ev ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız arkadaşlar. Kolay gelsin. Bünyanda bulunan Bekir Yıldız, Sezer Saatçi, Osman Aslanoğlu, Hakan Gezer, Rıza İpek, Mustafa Sucu. Benden bu şarkı armağan olsun. İyi günler dilerim. Fundi koyu kahverengi istiyorum demiş. Aldım listeyi. Muazzeyan'da olan Çandırlı Alican, Ünver, Kozaklı Anıl, Şimşek ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Selam olsun. Sıradaki parçam peki.

0: Evet. Geçin. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sumuzuyla. Bu arada Salim'in isteğini kaçırdım yahu.
1: Sana sevinirim. Gün nice yaşlar eylesin. Çocuklarımıza şifa Allah'tan, sebep Ozan hocamızdan diliyorum.
0: Ozan hocanın doğum günü kutlu olsun.
1: Canan Bayram'dan Afyonum Afyonum parçasını çalarsanız sevinirim.
0: Tamam.
1: Bu parçayı lokumuyla ünlü, gözü gönlü tok, zengin, gönül zengin olan çocuk doktorumuz Ozan hocama armağan ediyorum. Doğum gününü kutluyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz.
0: Ya, yanlışlıkla kapattım şarkıyı. Bir anda unuttum da sonra... Geç olsun güç olmasın. Afyonum Canan Bayram yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli,

0: römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Boğazlıyan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asrı aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
0: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
5: Yozgat'ın sesi.

modalı yar. Songül öğretmenin seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Temmuz ayıyla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantiliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içme ofisimize bekliyoruz. Hundi mi demiştik? Koyu kahverengi radyolarımızda.

0: ağırlık ve mühendislik yan çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Ne varsa bu eski şarkılarda var. Oldun bir anda. Bir anda Gökhan Güney yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Özgür Çayralan'dan aramızda kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Cavit Karabey'den yanlış bir yerde doğmuşum çalarsanız. Çalabilir misiniz demiş Çayıralan'dan. Selamlar. Aleyküm selam. Çayıralan'a bizden de selamlar olsun. 11.48 Türkiye'nin saatleri. Şöyle bir bakalım Cavit Karabey kaç dakikaya tekabül ediyor. 4.53 5 dakika yapar. Bize ayrılan süreyi de burada nihayetlendirmiş oluruz artık yavaş yavaş. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler

0: için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz efendim. Sigortacım Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Şimdilik biz ayrılan sürenin sonuna geldik fakat saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yeniden görüşebilmek, buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalınız.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Royal Otel yanında tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Genel Meclisi Akdağ Madeni ve Sorgun ilçelerinde ticaret alanları için imar planlarını uygun buldu. Planlar ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılaşma koşulları ve emsal artışlarıyla kabul edildi. Yozgat'ta vatandaşlar mevsimin yağışlı geçmesiyle tazelenen madımak otunu sabah erken saatlerde zahmetli bir şekilde toplayarak günlük tüketim ve kışlık konserve için hazırlıyorlar. Yozgat'ta Bozok Yaylası zengin bitki çeşitliliğiyle gezginci arıcıların yoğun ilgisini çekiyor. Arıcılar kovanlarını yerleştirip 24 saat bal üretimi için çalışıyor. Bu sezon yüksek verim ve kaliteli bal hedefleniyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Başkan Erhan Kılıç dahil 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Hakkari'de kına gecesinde gelin ve damat tarafları arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis müdahale etti, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 92 kuruştan, gram altın ise 6695 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Real Madrid forması giyen Arda Güler 2025-2026 Şampiyonlar Ligi çıkış yapan oyuncu seçildi. 14 maçta 2 gol 4 asist yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 18 Temmuz'da New York'tan İstanbul'a dönerek FIFA Dünya Kupası hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sorgun bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 16 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Kralı gelse fark etmez.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve

kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat, güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz, 0542 342 0445. Sedat Deniz, 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 el

veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Anadolu

0: Royal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Bakmayın bana derindir yarası. Gurbet elde bitmez sıla sancısı. İlaç vermeyin kesilmez acısı. Yol verin dağlar köyüme gideyim.

Bahar ile çayır çimen yürüdü, her tarafın lale sümbül bürüdü. Koç dağına yaylacılar yürüdü, yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

Sarı çiçek sardı dağı ovayı, boyun yurt ağırlar nice ağayı. Çekemem artık ben de bu yarayı, yol verin dağlar köyüme gideyim, sılama gideyim.

Doktorlar bilmez derdime dermanı, İlacım oradadır derdim dermanı. Bahar yola düşer şaşar hayranı, Yol verin dağlar, köyüme gideyim, ıslama gideyim.

Çiko Hüseyin'im der geldi zamanı. Arıcılar aldı geldi kovanı. Sarar Koç Dağı'nı bahar dumanı. Yol verin dağlar, köyüme gideyim, sılama gideyim.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği ev hayvanlarını sokağa terk etmenin suç olduğunu belirterek kısırlaştırmanın hayvan ve toplum sağlığı için önemli olduğunu vurguladı. Terk edenlere 108.370 lira ceza uygulanıyor. İhbar 112'den yapılabilir. Aydıncık Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisini açtı. Kaymakam Latif Koralp ve kurum amirleri katıldı. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Ziyaretçiler çalışmalarını inceledi. Emeği geçenler teşekkür edildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tulip Projesi kapsamında küçükbaş hayvancılık için portatif çadır, yemlik ve suluk alımında %70 hibe desteği veriyor. Başvurular 1-12 Haziran arasında kabul ediliyor. İran, ABD ile tüm müzakereleri İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle askıya aldı ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattı. Babilmendeb Boğazı da hedef alınacak. İran, iki şartla görüşmelere dönmeyi planlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de grup toplantısının vekiller talep ederse yapılacağını, usule uygun olması halinde Meclis TV'den yayınlanacağını belirtti. Çekişmenin mahkemede çözülmesi gerektiğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6.636 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda çıkış yapan oyuncu seçildi. 14 maçta 2 gol 4 asist yaptı. Aziz Yıldırım UEFA limitlerini konuştu. Aşılırsa ağır ceza ve puan silme uygulanabilir. Borçlar kendi kaynaklarıyla ödeniyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sorgun bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 17 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim

0: Kenan Tekin 0533 684 8101, www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
2: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
3: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 1 Haziran 2026 günlerden pazartesi, 18.04 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz efendim burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Keyifli, güzel bir akşam diliyorum hepimize. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Ayhan Güler yazıyorum o. Mevsimlerden sonbahardayım. Mekanlarımıza konuk oldum.
1: Artık çok geç yağmurlardayım. Ben vazgeçtim yalnızlardayım.
0: Evet, Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tokta birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi. Nereden
2: sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğimi bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç yakışmadı.
0: Ya bunca hüzün bizde hiç iyi durmadı. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. İletişim 0354 alan koduyla 772-43-38 0544-208-32-33 arkadaşlar. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, beyaz eşya ve halı dünyası mağazası ve mobilya mağazalarıyla hizmetinizde. Mevsimlerden. Ben şimdi takılırım burada. Bir hafta söylerim bu şarkı. Sonbahardayım.

0: burada. 0530 034 66 66 WhatsApp hattımız.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Şoför Nalan.

Seni Ami Akkaya Fransa'dan aramızda 18.01'de göndermiş isteğini. Hoş geldiniz. Der ki Okan Babacan'dan Ankaralı Biriydi parçasını rica ediyorum. Bütün gurbettekilere ve Akkayalar ailesine armağan.

akşamlar Nalan Hanım, geçmiş bayramınız mübarek olsun demiş. Ayteç abi hoş geldin. Ferdi Baba'dan bir parça çalar mısın? Aileme ve Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ragıp Turan Çelik bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Ne oldu, sanki mesajı sildik mi? Kısa bir reklam arası vereceğim. Reklam dönüşü Ferdi Tayfur'la geliyorum. Güzel bir Uğur Işılak şarkısı dinleyeceğiz galiba.

0: Koz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre, zevkler, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Hizmet bizden, beğenmesi sizden. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toptan birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çekerek aramızda. Hoş geldiniz.
3: İyi akşamlar Nalan Hanım.
2: İyi akşamlar
3: ben
2: efendim.
3: Ben Çekerek'ten Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız Uğuluşarak'tan gelsin. Bu şarkı tüm Oğuz FM dinleyenlerine, Çekerek'le hemşerilerime ve Oğuz FM çalışanlarına gelsin. İyi akşamlar, kolay gelsin.
1: Şoför Nalan'ı sunar.

0: Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Mantuca Almanya'dan aramızda. Hoş geldiniz. Şöyle bir bakalım Mantuca ne diyor, ne istiyor, ne çalalım.
1: Selamun aleyküm Nalan Hanım. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz.
1: Almanya'dan. Bize Oğuz Aksaç'tan Mektebin Bacalarını çalarsanız çok sevinirim. Tekrar hayırlı yayınlar. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Mektebin Bacaları, buyurunuz.
2: Oğuz efendim. Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Kayseri türküsü, Mektebin Bacaları, Oğuz Aksaç yorumuyla, Mahmut Hoca'nın seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Evet Hülya Hanım bizlerle programa dahil, dostlarımızdan, Sorgun'dan Hülya. Hoş geldin, merhabalar. Nalo Hanım iyi yayınlar dilerim. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Sorgun'dan, Hülya İbrahim Erkal'dan Sen Aldırma parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin ve sizlere gelsin. Sağlıkla kalın diyor. Teşekkür ederiz. Kerem Köylü Kozanköy Çandır'dan burada. İyi akşamlar. Nalo Hanım nasılsınız? Ben askerde olan uzman jandarma Gaffar Köylü için sizden bir asker parçası istiyorum. Tüm Mehmetçiklere gelsin. Selamlar demiş Koçero. Bugün bu arada biz tam programı bitirdik. Bitirdiğimizde Mevlüde Hanım bizlerleymiş. Mevlüde annemizin de bir sesini duyalım. Geçmiş bayramı mübarek olsun.
1: Güzel kızım.
0: Merhabalar.
1: Geçmiş bayramı mübarek olsun.
0: Ellerinizden öperim.
1: Şu benim türküyü bir söyle. Neşer Ertaş'tan. İki büyük nimetim var. Eşim çok söylerdi bu türküyü. Çok severdi. Ben de severim. Yayının bitmeden söylersen memnun olurum.
0: Vallahi tam bitmiş. Tam programımız bitmiş. Mevlüt anne mesaj atmış. Ne yapalım? Geç olsun, güç olmasın demişler. İbrahim Erkal'ın peşine bir de Neşet Ertaş dinleriz. Güzel olmaz mı? Sen aldırma. Giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket.
2: Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
3: Boş ver. Onlar senin ailen. Uzmanlara.
4: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 343

0: 42-44-45 Sedat Deniz 0543-764-82-82 Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15
3: Reklamları dinlediniz.

denklem dönüşü, biraz hareket. Nerede hareket, orada bereket. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Akkayalar Mobilya Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi. Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Mobilya ve beyaz eşya mağazamızda Bambi'nin tam karşısında hizmetinizde arkadaşlar. Selamlar Nale Hanım. Tufan Altaş'tan Yorgunum parçasını çalabilir misiniz İsmail kardeşime? Ayteç abiye gelsin demiş. Gökhan Malkoç bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Açılsın bugün günler, söylesin. İhsan Aksan hoş geldin. Selda Bağcan. Adaletin bu mu dünya, çalarsan sevinirim

hanım adam Urfan Altaş'tan bambu çıktı karşıma. Biraz da böyle hani ortam sesi var. Adım Hıdır demiş, elimden gelen budur. 19.10 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz sonuzuyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimizde ulaşmaya devam ediyor. Güvenemem servetime, malıma. Radyolarımızda Selda Bancan.

0: Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre, setler, akkayalar, mobilyada. Bambi Uyku Merkezimizden de her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı bekliyor bizleri. Akkayalar mobilyaya uğramadan geçmeyin. Bambi Uyku Merkezi Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Elif ben. Sizi internet üzerinden dinliyoruz. Aktağ'da bulunan yaşama sebebim olan dayım Mahmut Yanık'a Baran Demet'ten Nefret şarkısı armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal. Aktağ'da bulunan kardeşim Metin Altın için Hazar Yıldız Bir Çift Göze Esir Oldum parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim. Ankara'dan Mahmut Ünal. Aktağ'da bulunan kaynım Murat Yanık için Mahmut Yaltırım'dan Merhametsiz Yar armağan ediyorum demiş. Kahramanmaraş'tan Burak Efe Sürmeli. Kayseri'de bulunan babam Durdu Sürmeli'ye, Kurt Bey'e, Hülya Evrensel'den İnsan Gelmez mi parçasını çalarsanız sevinirim. Ankara'dan Hazal Gross, Otur Bir Anlatayım parçasını. Pamaklı Eren, abilerim Kaan Kaplan, Ayhan Akgel, Haydar Caferoğlu, namı diğer Yeni Doğanlı Dayıko'ya armağan ediyorum diyor. Kısa bir aramız var.
1: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun hem performansı artsın hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk, 0538 311 44 33, 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48, 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz Efendim, Şoför Nalan, Şoför Nalan, Şoför.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
2: Oysa hep aşkın.

Aldattım resmini yırtıp atarken, aldattım yüzüne kırdım bakarken. Ben seni her şeyden çok seviyorken, sevmiyorum diye yalan söyledim. Aldattım resmini yırtıp atarken, aldattım yüzüne kırgın bakarken. Ben seni her şeyden çok seviyorken, sevmiyorum diye yalan söyledim.

0: sanma ki ben seni unutacağım, sevmiyorum diye yalan söyledim. Aldattım resmine kırgın bakarken. Ben seni her şeyden çok seviyorken. Merhabalar, iyi yayınlar Nalo Hanım. Güney Akgül, Sil Beni parçasını Nuri abim ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum demiş Çekerek'ten. Yunus Yağan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Neslihan burada.
1: Selam canım, ben Neslihan.
0: Hoş geldin.
1: İşim kıymetli Ayhan'a bir delinin delisini istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Bir delinin delisi, hemen alıyorum listeye. Bir çift göze esir oldum. Ne güzel bir istek parçası, Hazar Yıldız yayında.

0: Akkayalar mobilya katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümümüzü sevgili dostlar. Bambu Öykü Merkezi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Her alışverişten 5000 TL'lik alışverişten sonra çekiliş kartınızı almayı unutmayın. Sil Beni Öldü de yayında.
1: Gülüyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.

dinlediğimiz bu keyifli çalışmayla birlikte ilk bölümü de nihayetlendirmiş olduk. İkinci bölümde sevgili dostlar Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm hizmetleri bulabileceğiniz bölgenin en iddialı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal, Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle, Sanayi Sitesi Turgut Rıza Bulvarı Sorgun'da bir diğer satış şubesiyle hizmetinizde. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya. İletişim hattımız Eser Metal'den bölgedeki halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesimi, bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Nuriye, Sarankent'ten Nuriye, bu şarkıdan sonra böyle minik bir aramız var. Ara dönüşü fon girdiğinde ben artık senin mesajını okuyor olacağım. Kayıt yapacağını söylemişsin. Çok zor oluyor, böyle denk getiremiyoruz bir türlü. Umarım yakalarsın. Bir dilinin dilisiyim Neslihan'ın seçimi.

0: mimarlık ve mühendislikten Çayıroğlu'nda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Evet, 19.40 Türkiye'nin saatleri. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Kolay gelin Adan Hanım, Sarayent'ten Nuriye ben. Güzel bir parça çalar mısın? İş arkadaşlarım Filiz, Ayşegül, Naciye, Fadime için istiyorum. Kayıt yapacağım mümkünse. Hemen çalar mısın? Arabesk olsun demiş valla. Arabesk. Arabesk. Tamam, Müslüm Baba'dan yapayım. Sever misin Müslüm Gürses?

kulu vefasızsa Tanrı ne yapsın? Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz hızıyla. Eda Hanım Ankara'dan aramızda. Kolay gelsin, Yozgat Sorgun'a gelip de sizi dinlememek olur mu demiş. Aa, ayıp olur yani. Hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz sorgunumuza, güzel sorgunumuza. Yusuf Sevinç Turan Çayır Alan'dan aramızda. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Güllü'den Oyuncak Gibi şarkısını rica etsem çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum, kolay gelsin demişler. Biz teşekkür ederiz. Yusuf Sevinç Güllü seçti, aldım listeye. Şimdi atladığım bir takım mesajlar olmuş olabilir. Şöyle bir geriye doğru gitmem lazım. Bir gözden göz gezdirelim. Evet. Yozgat'tan Aslandayım Anıl Kavurgacı'ya. Bir yeğeni kardeşi Cesur Sarı Aslan'la. Allah'ın selamı üzerine olsun, tüm güzel parçalar onlara armağan olsun demiş. Nale Hanım iyi yayınlar Ankara'dan. Gül'den Hasret Kaldım parçasını rica ediyorum. Sevdiğim her şeyim Kunt, Cevdet Kunt'a gelsin diyor. İyi akşamlar Ankara'dan Ayşenur. Oğlum Cevdet ve arkadaşlarına Volkan Konak'tan bir parça rica ediyorum der. Bugün ben de buradayım. Geçmiş bayramını kutlarım Nale Hanım demiş. Sevgili Neslihan Kılıçer bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Sincan'dan CEO Mert Altınok, Akdağ Madeni'nde olan abim Mehmet'in Altın Kaynak abime Baran Demet'ten Sen Neredesin şarkısını istiyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Yaşar Kaptan, oğlum Cevdet ve arkadaşlarına Orhan Gencebay'dan bir parça istiyorum der. Başka bir dinleyicimiz, Orhan Gencebay çalmadık bugün. Şu güzel bir parçasını Güllü'den sonra bakalım. Gencebay Orhan. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en iddialı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Sanayi Sitesi Turgut Özağ Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimize hizmetteyiz.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

Aragaz reklam dönüşü. Özkan Durakoğlu, Nide Bağları. Potpourri'si mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzi'yle Makbule Tümtürk aramızda. Canım oğlum Halit Tümtürk'e Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını çalarsanız memnun olurum. Ayrıca Serkan Uludağlı, Sakallı Serhat, Orhan Aslan, Ağrılı Fero, Mamaklı Eren, Ayhan Akgel, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu ve Çeto Baba'ya armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm, ben Ankara'dan Aykut. Eda Doğanay'dan O Da Yansın parçasını kuzenim Mamaklı Ercan Cingöz, Kaan Kaplan, Haydar Caferoğlu, Ayhan Akgel, Namdeğer Yeni Doğanlı Dayıko ve Ağrılı Fero'ya armağan olsun. Osman Alp Sezer, Hakan ve Osman Arslan için Hava Üt'ten Sağım Yalan Solum Yalan çalıp söylerseniz seviniriz demiş dinleyicimiz. Evet, Eser Metal katkılarıyla buradayız. Orhan Gencebay, Vazgeç Gönlümde yayın.

0: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Aynı zamanda Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha var. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Selamlar, iyi yayınlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostum Serkan Uludağ için, Uludağlı için Neşet Ertaş'tan Ay Dost parçasını armağan eder. İyi akşamlar dilerim der. Evet, Nale Hanım Tufan Altaş'tan Yorgun bu parça İsmail kardeşime ve Aytaç abiye gelsin. Gökhan Malkoç, ben mi bilemedim demin. Yorgun parçasını yayınladım aslında. Yorgunum mu geldi? Şimdi link göndermiş kardeşler. Tamam, yine aynı ortam işte. Böyle değil miydi? Bu düğün ortamlarında çekilen kayıtları yapmayalım ya. Hoş olmuyor gerçekten. Müzik direktörlerim beni sürekli uyarıyorlar. Profesyonel stüdyolarda, ses stüdyolarında kaydedilmiş profesyonel bandrol ve albümlerin şarkılarına yer verelim.

0: Ooze FM.
1: Ooze FM reklam.
2: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
3: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
4: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
5: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
4: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home.mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
6: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
7: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

dışarıda deli dalgalar, gelir duvarları yalar. Seni bu sesler oyalar, aldırma gönül, aldırma. Merhabalar, merhaba, iyi akşamlar. Nale Hanım, iyi yayınlar rica etsem. Bodu Zehra ve Mersin'in gülünden, Yunus Yağan ve Nuri Doğançay'a bugün ayın ışığı Tahir Uçar'dan. Açar mısınız? Lütfen şarkıyı açar mısınız? Nale Hanım, bizi okumadınız. 3 kere yollamışsınız. Her mesaj gönderdiğinizde arkadaşlar sona gitmiş mesaj, sonunda pes ettiğinizde sizi yakaladım. Bugün ayın ışığı, elinde bal kaşığı. Yine nereden geliyor mahallenin yakışığı?

0: denizdir alemi gezer de gönül bir inen olur. Tahir Uçar yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Vahap Doğan'dan Bana Geç Kaldın parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Cevdet'ime ve arkadaşlarına gelsin. Gözümün baktığı yerde olmasan da gözümün daldığı yerdesin ömrüm. Gül dostumdan Cevosuna armağan olsun demiş dinleyicimiz. Evet, Nuri Çekerek'ten aramızda iyi yayınlar. Nalan Hanım Müslüm Gürses'ten Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim parçasını kardeşime ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan ediyorum der Nuri. Evet, kusura bakmayın Nalan Hanım. Tabii ki son karar sizin, yayın kuralları dahilinde tabii ki parçaları çalmanız diyor. Yani bazen ben bilmiyorum açıkçası, her şeyi bilemiyorum. Her şarkı, özellikle bozlaklarda biraz amatörüm. Dolayısıyla arıyorum, listemde yoksa temin etme yoluna gidiyorum. Orada da işte bakıyorum, görüyorum ki işte bir düğün kaydı ya da kalabalık bir yerde çekilmiş, cep telefonuyla kaydedilmiş amatör bir kayıt. Bazen çoğu zaman kıramayıp yayınlıyorum ama sorun yaşıyorum yayın arkasında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha böyle profesyonel kayıtlardan inşallah istekleri öyle yapalım. Yusuf Ankara'dan aramızda, Enver Yılmaz'dan Bela Hep Üstüme Geldi. Aslan kardeşim Bilal Canlı ve arkadaşları Gökhan Özcan, Cukka Osman, Çim ve Metro'ya gelsin yayınlar seviyorsunuz demiş. Çorlu'dan Halime, Mustafa Yavuz'dan Doyamadım parçasını canım kardeşim Karayazılı Bilal Canlı ve bütün dostlarına armağan olsun. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar, seni çok seviyorum Aslan'ım mesajıyla. Selamünaleyküm Ankara'dan Mert Altınok, Metin Altın Kaynak abime Reçber Havar parçasını çalarsanız sevinirim abla diyor. İsmail Özdamar, dünyada bulunan Rıdvan Atakan abime Hüseyin Kağıt'tan Bu Şehri Yakmaya Geldim parçasını rica ediyorum der. Evet, şöyle bir bakalım nerede kalmıştık. Bir Aynur Polat sözümüz vardı. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Eser Metal olarak Sanayi Sitesi Turgut Özağa Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Sorgun iletişim hattımız, Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemizle hizmetteyiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim hattımız. Bu alemi yakarım, Aynur Polat.
1: Kim

İyi akşamlar. Kayseri'den Hasan ben. Arkadaşlarım İlhan Aydın, Serdal Taş'tan, Raşit Tanrıverdi, Asım Polat, Mustafa Yaşar, Adanalı Ercan için. Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar ve Yazı parçasını istiyorum. Tüm dostlarıma armağan ediyorum. İyi akşamlar diliyorum demiş. İyi yayınlar. Yozgat'ta olan aslan dayım Anıl Kavurkacı'ya, yeğeni kardeşi Berat Orhan'dan selam olsun. Güzel günler yakındır mesajıyla. Ankara'dan Samet. Cukka abime, arkadaşları Gökhan, Özcan, Bilal Canlı ve Osman Çime, Eyüp Han'dan Kendime Bir Ceza Vermeliyim parçasını armağan ediyorum. Doğan Tepe'den Ergün Arslan. Mehmet Aslan, Sakallı Serhat, Mesut Seneri, Serkan Uldağlı ve Dayıko için, Ferdi Zafer için Uğur Karakuş'tan Nazlı Can parçasını rica ediyorum der o da. İki Müslüm Gürses parçası yakaladık. Bunları peş peşe gönderebilir miyiz acaba? 43 geçiyor. Yunus Yağan. İyi yayınlar. Nalan ablam Alaz Anatolia Çiçek Bahçelerinde parçasını Nuri abim ve değerli dostlarım Patlan Dursun ve tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Galiba ben size bir parça çaldım. Değil mi? İkinci olacak bu. Opsiyonlandı. Son dakikalar. 20.44 saatler. Eser Metal katkılarıyla Müslüm Baba yayında.

0: Defter Metal Sıfır Nalan'ı sunar.
1: Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha Sarıkaya'da. Eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri Eser Metal ayağınıza kadar getirdi. Evet, Eser Metal Sorgun Şubesi satış şubelerimiz Sanayi Sitesi Türk Tuzağı Bulvarı'nda, Ada Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'dayız.

0: Gel bitsin.
1: Gel bitsin bu zalimsizi. Çekilmiyor bu yalnızlık.
0: Bu yalnızlık. Gel.
1: Artık yavaş yavaş bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Akkayalar Mobilya katkılarıyla başladık. Eser Metal katkılarıyla da nihayetlendiriyoruz. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yeniden görüşelim inşallah. Hoşçakalın.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Şoför Nalan.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılabilirsiniz.

0: kapattığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Yar yar başımın belası. Yar yar gönlümün cefası. İçimde cehennem, içimde yangınlar. Nasıl vereceksin bunca hesabı? Nasıl vereceksin bunca hesabı? Yar.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Anadolu'nun

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
3: Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: parla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: desteğiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533-543-9763. Sarıkaya Şubesi 0538-850-9177. Sorgun Şubesi 0544-838-9720.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığım öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği ev hayvanlarını sokağa terk etmenin suç olduğunu belirterek kısırlaştırmanın hayvan ve toplum sağlığı için önemli olduğunu vurguladı. Terk edenlere 108.370 lira ceza uygulanıyor. İhbar 112'den yapılabilir. Aydıncık Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisini açtı. Kaymakam Latif Koralp ve kurum amirleri katıldı. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi. Ziyaretçiler çalışmalarını inceledi. Emeği geçenler teşekkür edildi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tulip projesi kapsamında küçükbaş hayvancılık için portatif çadır, yemlik ve suluk alımında %70 hibe desteği veriyor. Başvurular 1-12 Haziran arasında kabul ediliyor. İran, ABD ile tüm müzakereleri İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle askıya aldı ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapattı. Babilmendeb Boğazı da hedef alınacak. İran, iki şartla görüşmelere dönmeyi planlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de grup toplantısının vekiller talep ederse yapılacağını, usule uygun olması halinde Meclis TV'den yayınlanacağını belirtti. Çekişmenin mahkemede çözülmesi gerektiğini vurguladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 90 kuruştan, gram altınsa 6.636 lira 78 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonunda çıkış yapan oyuncu seçildi. 14 maçta 2 gol 4 asist yaptı. Aziz Yıldırım UEFA limitlerini konuştu. Aşılırsa ağır ceza ve puan silme uygulanabilir. Borçlar kendi kaynaklarıyla ödeniyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sorgun bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış olacak. En yüksek sıcaklık 20 derece. Sarıkaya bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek sıcaklık 17 derece. Akdağ Madeni bugün parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. En yüksek sıcaklık 17 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz Efem Gece'de. Oğuz Efem Gece.
4: Ben hayatımı temizleyecek bir noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz.
5: Umurumda değil. Umurumda değil. Ben seni istiyorum, umurumda değil.
4: Çok farklıyım Gece. İçim yanıyor. Bir yanım evet derken öbürü hayır diyor bu gece. Solgun, acımasız. Buz gibi tenimle. Çok farklıyım bu gece. Gözlerim kapanıyor. Yavaş yavaş. Soğuyor bedenim. Çok farklıyım bu gece sevgilim. Bir bak gözlerime. Son bir kez göreyim kendimi. Yine o güzel gözlerinde üşüyorum sevgilim. kanım çekiliyor. Yavaş yavaş soğuyor bedenim. Son bir öpücük daha. Hoşça kal sevgilim.

0: çok farklıyım bu gece. İçim yanıyor. Bir yanım evet derken öbürü hayır diyor bu gece. Solgun, acımasız, buz gibi tenimle çok farklıyım bu gece. Gözlerim kapanıyor yavaş yavaş. Soğuyor bedenim. Çok farklıyım bu gece sevgilim. Bir bak gözlerime. Son bir kez göreyim kendimi. Yine o güzel gözlerinde üşüyorum sevgilim. Kanım çekiliyor. Yavaş yavaş soğuyor bedenim. Son bir öpücük daha. Hoşça kal.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

En büyük yangını sen başlattın yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla. Yalan dünyanın, yalancı insanı. Hoşça kal.

0: Total Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bunca yıl herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Benim mevzu çok derin be, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre. Kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum, değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim ben. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın. Bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım. Bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

karşılıksız sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, bana sor sensizliği, mutluluğu tanırsın.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

Canım, kaç kere aradım ulaşamadım. Gittiğin gideni hiç beni sormadın. Ne hallerde olduğumu merak etmedin mi? Belki beni hiç özlemedin. Belki de bensizliğe alıştın. Ya ben? Ben seni çok özlüyorum. Senin olmadığın bir dünyada ben yaşamak istemiyorum. Senden bana silmeye kıyamadığım gözyaşlarım kaldı. Silmeni bekliyorum canım. Seni çok özlüyorum.

ben de seni bekliyorum. Gözlerimin içine yaş diye koydum seni. Damla damla akışını özlüyorum. Sana olan aşkım nefes.

0: Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Sen gidersen ben ölürüm.
2: Ben hayatımı temizleyecek bir noktasını çoktan geçtim Deniz. Ben bıraksam da geçmişim benim peşimi bırakmaz.
1: Umrumda değil. Umrumda değil.
0: Oğuz FM Gece.
1: Ben seni istiyorum, umrumda değil.
3: Çok farklıyım Gece. İçim yanıyor. Bir yanım evet derken öbürü hayır diyor bu gece. Solgun, acımasız, buz gibi tenimle çok farklıyım bu gece. Gözlerim kapanıyor yavaş yavaş, soğuyor bedenim. Çok farklıyım bu gece sevgilim. Bir bak gözlerime, son bir kez göreyim kendimi. Yine o güzel gözlerinde üşüyorum sevgilim. Kanım çekiliyor, yavaş yavaş soğuyor bedenim. Son bir öpücük daha, hoşça kal sevgilim.

0: çok farklıyım bu gece. İçim yanıyor. Bir yanım evet derken öbürü hayır diyor bu gece. Solgun, acımasız, buz gibi tenimle çok farklıyım bu gece. Gözlerim kapanıyor yavaş yavaş. Soğuyor bedenim. Çok farklıyım bu gece sevgilim. Bir bak gözlerime. Son bir kez göreyim kendimi. Yine o güzel gözlerinde üşüyorum sevgilim. Kanım çekiliyor. Yavaş yavaş soğuyor bedenim. Son bir öpücük daha. Hoşça kal sevgilim.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akta Oğuz Efendi.

Ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Munzur'u.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut. Telefon 0501-140-6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532-489-6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.